0: bir halin.
1: Sevgilimizde gözün önünde parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi, hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi, hüzün.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve çok güzel bir pazartesi gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Türk popundan en iyileri dinleyeceğiz ve yine ilginç haberlerimiz var. Hoş geldiniz.

platformlarda bu yıl bu yaz en çok neler dinlenilmiş baktık. Müzik, musiki eserleri sahipleri Grup Meslek Birliği'nin de açıklaması var. 2025'te en çok dinlenen şarkıları açıklamışlar. 200 milyon dinlenmeyi aşan eserler arasında Blok 3 var. Sevmeyi denemedin gitme, ne yapıyorsun mesela? Ati 242 var, keşke. Sefo ve Demet Akalın Yerinde Dur var. Rıza Tamer'in Benden Sonrası var. Aleyna Tilki ve Dedip Liman'ın Sana Güvenmiyorum'u da var. O zaman Yerinde Dur'la devam edelim mi?

0: Ahmet abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: sabahlar.
1: Evet, malum yoga, meditasyon gerçekten faydalı. Her geçen gün sağlığımızla daha çok dikkat ettiğimiz için doğru nefes alma tekniklerini de belki öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Ama belki de bunları yapacak zamanınız yok. Ama anksiyete ve stres bozukluklarıyla mücadele ediyorsunuz. O zaman ne yapacağız diyenler? Gerçekten çığır açan bir beyin devresi keşfi var. Anksiyete ve stres bozuklukları için yeni tedavilere ve potansiyel olarak yoganın faydalarını sağlayan bir hapa ön ayak olabilir. Evet, yanlış duymadınız. Uzmanlar yoga hapını

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Bu arada sizler de benim gibi bir kedi severseniz ve saatlerce kedileri izliyorsanız bir kitap önereceğim. Ursula K. Le'nin Kedi Kitabı. Yazar bir kitapta kedileri anlatıyor ama öyle ne kadar tatlılar seviyesinde değil. Kedilerin bağımsızlığını, tuhaf mantıklarını, insanlarla kurdukları o garip ilişkiyi anlatıyor. İçinde şiirler var, kedi mektupları var. Hatta süper fare ile muhteşem pisinin maceralarını anlatan bir çizgi roman bile var. Yazarın kedilere bakış açısı çok güzel. Yani bu kitap biraz kedi, biraz edebiyat, biraz da ben bu evde kimin kedisiyim? Asıl soru bu meselesi gerçekten.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Millet ailesinde yıllar sonra yeni bir iddia var. Prenses Diana'nın kardeşi Konstantin Spencer yakında yayımlanacak anı kitabında Kral Charles'ın Diana'nın ölümünden sonra kendisine çok geçmeden unutacağız dediğini öne sürüyor. Buckingham Sarayı ise bu iddiaya doğrudan yanıt vermek yerine yıllar geçtikçe anıların farklı bir renge bürünebileceğini belirtiyor. Evet, gerçekten doğru söylüyorlar. Ama kitap çıktığında yine İngiltere'de muhtemelen olay olacak. Diana'nın ölümünden 29 yıl sonra hala onu konuşmaya devam ediyoruz.

Amerika'da UFO dosyalarının 6.sı da açıldı. Trump'ın talimatıyla başlatılan gizliliği kaldırma programında. Bu kez 71 dosya daha yayınlandı. Neler neler var. Ya 1952'den 2008'e kadar hükümetin tanımlanamayan hava olaylarını araştırmak için yaklaşık 22 milyon dolar harcadığı da gösteriliyor. Bu dosyaların gizliliği kaldırıldı diye uzaylılar bulundu anlamına gelmiyor bu arada. Amerikan yönetimi bunları hala açıklanamayan olaylar olarak sınıflandırıyor. Yani gökyüzüne bakmaya devam.

temposu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evinizi yeniden dekore etmek istiyorsunuz ama neyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız muhtemelen Pinterest'e girip bakmışsınızdır birkaç kez. Pinterest şimdi diyor ki dur önce yapay zeka ile deneyelim. Ristali adını verdiği yeni özellikle evinizin fotoğraflarını çekiyorsunuz. Yapay zeka o fotoğrafın üzerinde farklı dekorasyon fikirleri deniyor. Mobilyayı değiştiriyor, renkleri değiştiriyor, tarzı baştan yaratıyor. Yani saatlerce o koltuğu alıp oraya koy, onu oraya koy, onu oraya koy, uğraşmıyorsunuz.

yürüyüşle ilgili konuşacaktık. Bilmiyorum günlük ya da haftalık yürüyüşleriniz var mı ama genelde yürümeye çalışıyoruz. Uzmanlar diyor ki sadece kaç adım attığınız değil, tempo da önemli. Günde 5000 adıma bile ulaşamıyorsanız yürüyüşü biraz hızlandırmak önemli bir fark yaratıyormuş. Dakikada 80 adım mesela. Düşük adım sayısındaki kişilerde daha düşük riskler görülüyor. Kaç adım attım değil yani, daha tempolu yürüyebilmek en önemlisiymiş. Bugünkü akşam yürüyüşüne

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

1 milyar kişiye ulaşıyor Türk dizileri. Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya, Balkanlardan Batı Avrupa'ya kadar Türk dizileri prime time'ı aşmış durumda. İspanya'da Yalı Çapkını. Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya, Balkanlardan Batı Avrupa'ya

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

gençten artık doğru bilgi için insandan çok yapay zekaya güveniyormuş mesela. İngiltere'de yapılmış bu araştırma. 4000'den fazla genç bu araştırmaya katılmış. Gençlerin %87'si yapay zeka kullandığını söylüyor. %47'si ise doğru bilgiye ulaşmak için bir insan yerine yapay zekaya güveneceğini söylüyor. Aha! Nerede bizim deneyimlerimiz, nasihatlarımız? Anlaşılan sınıflarda da yeni bir sınav arkadaşı var. Üstelik hemen her soruya neredeyse cevap veriyor. Yaşamış olsun ya da olmasın. Hoş, yaşamadı hiçbirini.

dostu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

dünyada şu anda 5 tane okyanus var ama yakında bir tane daha olabilir diyorlar. Jeologlara göre Afrika kıtası yavaş yavaş ikiye ayrılıyor ve süreç tamamlandığında ortaya yeni bir deniz yolu, hatta yeni bir okyanus çıkacakmış. Üstelik bilim insanları bunun sanıldığı kadar uzak bir gelecekte olmayacağını söylüyor. Yani isteyelim ya da istemeyelim, dünya haritası değişecek.

Karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir pazartesi günü diliyorum. Yarın aynı saatte ve frekansta hafta içerisinde her gün olduğu gibi ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Lastik Oteli Hizmetleri 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı,

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekomünikasyon.com

Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent

0: Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Yepyeni bir haftayı karşılıyoruz ve biz bu yeni haftayı karşılarken günden keyif alalım, pazartesiden keyif alalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, gününüz güzel olsun, pazartesiniz keyifle devam etsin. Tabii ki radyonuz açık olsun ki bize eşlik edin. Ben Rana, mikrofon başındayım, yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor. Bu güzel günün ritmini birlikte yakalamaya başlıyoruz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Bir günü güzelleştirmek, birinin hayatını güzelleştirmek, yaşadığınız andan keyif almak deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma ilk çok sevdiğim şarkılar geliyor. Mesela çok sevdiğim şarkıları dinleyerek ben daha fazla keyif alıyorum. Ya da bir arkadaşımın doğum gününü kutlarken onun en sevdiği şarkıyla paylaşıyorum. Mesela aklıma hep şarkılar geliyor. Peki bu güzel pazartesi gününde de biz kimleri dinleyeceğiz? Ece Seçkin'i geride bıraktık. Sertab Erener'le devam edeceğiz. Birazdan da Sefo'dan Zinet Sarı'yı, Semih Cenk'ten Emre, Derya Ulu'dan Murat Dalkılıcı, Murat Buz'u, Hadise'yi, çok sevdiğiniz sesler burada olacak. Güzel bir pazartesi olsun istiyorsanız en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda. Sertab Erener var sırada.

kahveyi demlemiş ve siz yataktan kalkarken o kahve kokusuyla uyanıyorsunuz. Aslında bu kadarı yeterli. Yataktan kalkar kalkmaz hemen kahve içmemek lazım çünkü. Ve hatta kahve kokusu kahvenin kendisinden daha hızlı uyandırıyormuş. Şöyle ki yeni bir araştırma, daha önce de kahve kokusunun faydasından bahsetmiştim ama bu farklı bir araştırma. Bu yeni araştırmada kahve kokusunu sadece 5 dakika solumanın stresi anında azalttığını, beyin dalgalarını rahatlattığını ortaya çıkartmışlar. Yani şu sonuca varabilir miyiz? Evet, kahve içmekten daha hızlı stresi azaltıyor. Hatta kahve içince, fazla kahve içince zaman zaman stres seviyesi de yükselebiliyor. Bu yüzden içmek yerine koklamayı tercih edebilirsiniz. Sadece birkaç dakikalık kahve kokusu bile stresi azaltıyormuş. O halde bu güzel pazartesi gününde kahveyi içmek yerine koklamayı tercih ediyoruz.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 210.

0: 0515-1728-17-28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu. 0366-222-2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu
1: profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366-222-2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

her gün hiçbir şey yapamazsanız hiç değilse yarım saatlik yürüyüşler yapın, 20 dakikalık yürüyüşler yapın diyorlar ya. Eğer yürüyüşe 35 yaşından sonra başlamayı düşünüyorsanız Dünya Sağlık Örgütü yetişkinlere haftada 150 ila 300 dakika orta şiddeti fiziksel aktivite öneriyor. Özellikle 35 yaşından sonra ve uzun süredir hareketsiz olanlarda yürüyüşün süresi kadar temposu hangi koşullarda yapıldığı da önemli diyor Dünya Sağlık Örgütü ve ekliyor. Yürüyüşe başlamadan önce de bir risklerinizi gözden geçirin. Uzun süredir egzersiz yapmıyorsanız, mesela sigara kullanıyorsanız, tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliğiniz varsa ek testlerle, hekim muayenesiyle egzersize başlamanızı tavsiye ediyorlar. Bu yüzden yürüyüş deyip geçmeyin. Eğer tempolu yürüyüş yapacaksanız, bir egzersiz olarak düşünüyorsanız yürüyüş öncesinde de mutlaka bir hekime başvurup gerekli testleri yaptırmayı ihmal etmeyin diyelim. Pazartesi yeni başlangıçlar için en güzel günlerden bir tanesi. Belki de bugün başlayacaksınız yürüyüşe. Kulağınız tabii ki hit müzikte olsun her zaman. Kulağınız hayatın ritminde olsun bu güzel sonbahar gününde. Mevsim sonbahar diyecek Emir. Siz de tadını çıkartın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

0: Şöyle bir baktığımızda aslında doğa bize her şeyin bir zamanı var demenin en güzel yolunu bulmuş. Mevsimler değişiyor, manzara değişiyor. Ağaçların yaprakları sonbahar geldiğinde yeşilden sarıya, turuncuya, kırmızıya dönüyor, dökülüyor. İşte bu da aslında her şeyin bir zamanı olduğunu anlatıyor. Japonlar da doğanın döngüsel mucizesini takdir etmek için bir deyim bulmuşlar. Monijigari, herhalde tam olarak böyle okunuyor. Monijigari bir Japon geleneği ve sonbahar yapraklarının kırmızı, turuncu, sarı renklerini seyretmek, bir kartpostalı andıran bu manzara içinde gerek ağaçların altında gezinmek, derin nefes almak, bu geçici mevsimin tadını çıkartmak, doğayı takdir etmek için parkları ve ormanları ziyaret etmeyi tavsiye ediyormuş. Peki bu Japon geleneğini de duymayanlar varsa ben ilk kez duyuyorum. Hatırlatmış olayım, belki siz de bu geleneği yaşatmak istersiniz. Gerçi biz fırsat bulduğumuz her an değerlendiriyoruz ama bir isim vermemişlerdi. Bu ismi de, bu geleneğin ismini de öğrenmiş olduk.
1: Bilemezsin aklımdan geçenleri, bilemezsin.

0: hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

kahveden bahsediyoruz. Bahsetmezsek olmaz çünkü pazartesiyi nasıl daha çekilebilir hale getireceğiz ki? Son yıllarda kahve popülaritesini artırmaya devam etse de biz vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımız arasında yer alan kahveyi hala araştırmaya devam ediyoruz. Mesela kahve tercihinizle karakteriniz arasında bir ilişki olabileceğini söylemişler. Damak zevkinizin yanı sıra nasıl bir kahve deneyiminden hoşlandığınıza dair eğlenceli ipuçları da ortaya çıkartabilir diyor. Kimisi yoğun, sert aromalardan vazgeçemiyor. Kimisi tatlı, sütlü, buzlu kahveleri seviyor. Peki siz hangisini seviyorsunuz en çok? Türk kahvesinden espressoya, Vietnam'ın sütlü buzlu kahvesinden Meksika'nın tarçınlı kahvesine kadar çok seçenek var kahveler içerisinde. Benim gibi Türk kahvesinden vazgeçemeyenlerdenseniz eğer, klasiklerden vazgeçmeyen, alışkanlıklarına bağlı alışılmış lezzetlerin öne çıktığı bir kültürde yetişmiş demeksiniz. Türk kahvesinden vazgeçemiyorsanız eğer, küçük porsiyonuna rağmen yoğun kahve aromasıyla öne çıkan espressoyu seviyorsanız, daha ziyade net kararlara sahip olduğunuzu söylüyorlar. Belirgin, net kararlar veriyorsunuz. Vietnam usulü buzlu kahve sevenlerin biraz daha yumuşak karakterde olduğunu, süt ve buzun buluşmasıyla birlikte hazırlanan bu kahvenin sertliğinin biraz daha az olmasıyla sizin de daha yumuşak bir karaktere sahip olabileceğinizi düşünmüşler. Baharatlı ve farklı aromaları seviyorsanız mesela Meksika'nın kafesi Ola'yı tercih edebilirsiniz. Tarçın ve piyonçilo gibi malzemelerin buluştuğu farklı bir lezzet tattıysanız eğer, biraz macera perest olabileceğinizi düşünmüşler. Yani aslında kahve tercihinize göre karakterinizi ortaya çıkartmaya çalışmışlar bu araştırmada. Fakat dediğim gibi karakter mevzusu ne sadece bir kahve zevkiyle, ne baktığınız vakit göz rengiyle, ne de uyuma şeklinizle ortaya çıkmıyor. Bir müddet vakit geçirip tanımak lazım karşımızdaki insanı. Karakteri ancak o zaman anlayabiliyoruz. Siz yine de kahvenizi içmeye, kahvenizin tadını çıkartmaya devam edin. Biz günü tatlandırıyoruz en sevdiğiniz şarkılarla.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

için dedik ya, kahve seçiminiz karakterinizi ortaya çıkartıyor diye. Aslında karakterden ziyade kahve seçiminiz sağlığınızı ortaya çıkartıyor diyelim. Bu daha net bir araştırma. Kahve içmeden uyanamıyorum diyorsanız eğer, hayatınızın her anında kahve varsa, kahvenin fazlasının da zarar olduğunu söylüyorlar. Kardiyoloji uzmanları yapılan araştırmalarda ölçülü kahve tüketiminin bazı kalp damar hastalıkları riskini düşürdüğünü ortaya çıkartmış. Ama ölçülü, çünkü fazlası kalbe zarar. Çünkü kalp atımını hızlandırıyor. Taşikardi, kalpte fazla atım yapıyor. Fazla kahve tüketmek endişeli, panik bir ruh haline sebep oluyor. Fazla kahve tüketmek günde 2-3 fincanı geçtikten sonra anksiyeteyi tetikliyor. Bu yüzden hani kahve seçiminiz belki karakterinizi ortaya çıkartmıyor tam olarak ama sağlığınızı ortaya çıkartıyor. Günde 2 fincana kadar tükettiğiniz kahvenin faydası var, fazlası zarar, unutmayın diyelim. Yeni haftaya başlarken ölçülü tüketelim her şeyi ve dahi kahveyi de tabii ki.

Güzel bir hafta sonu geride kaldı. Ne yaptınız bu hafta sonu? Nasıl geçti? Umarım güzel geçmiştir hafta sonu. Sevdiklerinizle bir arada geçirdiğinizi ümit ediyorum ama son dakika planlarını iptal ettiyseniz eğer aranızda son dakika planlarını iptal edenler varsa. Psikologlar, yaptığınız planları iptal edip evde vakit geçirmenin çoğu zaman suçluluk duygusu yaratsa da bilinçli olarak tercih edilen yalnızlığın zihni ve bedeni yenilediğini söylüyorlar. Yani geçen hafta sonunda ya da daha önceki zamanlarda iptal ettiğiniz planların aslında size iyi geldiğini söylüyorlar. Karşı tarafa çok da iyiymiş gibi gözükmese de, ruh halinizi çok iyi görmeseler de iptal ettiğiniz o planlar seçilmiş yalnızlık olduğu için ruhunuza ve size iyi geliyor, endişe etmeyin. Evde kalma kararının bir ihtiyaçtan ziyade sosyal hayattan kaçışa dönüştüğünde zarar verdiğini söylüyorlar. İşte bu aradaki ince çizgiyi korumak lazım. Kaygı ve depresyonu derinleştiren bir kısır döngüye mi girdiniz? Yoksa arada sırada böyle yalnız kalmak mı istiyorsunuz? Eğer tam kararında bir yalnızlığa sahipseniz evet zihninizi, evet bedeninizi yeniliyor. Ama bir kaçış halinde evden çıkmadan planları iptal ediyorsanız işte böyle zamanlarda kaygı ve depresyonu derinleştiriyormuş. O aradaki ince çizgiyi korumak da herhalde biraz kendi seçimlerimize kalmış diyelim. Pazartesi başladı. Mecburen işe gitmek, okula gitmek zorunda olanlar evden çıkıyorlar ne de olsa. Evden çıkmışken de hayatın, bu güzel Ekim'in, sabahın, günün tadını çıkartın.

Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Şimdi bugün ayın 5'i, ayın başı itibariyle aslında geçen hafta 2 Mayı gök olaylarına bakacaktım ama unutmuşum, karşıma çıktı. Neyse ki çok da fazla geçmedim üzerinden. Şöyle bir bakalım gökyüzünde Ekim ayında bizi ne bekliyor acaba? Sabah erken saatlerde gökyüzünü izlemek isterseniz eğer, teleskop olmadan da dürbünle de şöyle bir Ekim'in 13'ünde gökyüzüne bakmanızı tavsiye edeceğim. Şehrin ışıklarından uzak, karanlık bir bölgede arı kovanını görebilirsiniz diyorlar. Ayın 15 ile 30 arasında, yani Ekim'in yarısından itibaren sonuna kadar 2 hafta boyunca kuzey yarım kürede bulunan gözlemciler gün doğumu öncesindeki saatlerde aysız bir gökyüzü sayesinde zodyak ışıklarını görebilirler diyorlar. Venüs ve Mars'ın güzel sabah eşleşmesi 17 Ekim'de gerçekleşecek. Büyük parlak Uranüs Ekim'in 19'unda göreceksiniz. Orion meteor yağmurunun tepe noktası Ekim'in 21'inde olacak. Tüm bunları izleyebilmek için tabii ki bir de açık bir gökyüzüne sahip olma ihtiyacımız olacak. Ekim ayı gökyüzü olayları bunlardan ibaret. Hatırlatmış olalım gökyüzünü izlemeyi sevenleri şimdiden.

0: yangın yeri.
1: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
2: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
3: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
2: Yeni eğitim öğretim döneminde
3: okul ürünlerinde büyük indirim.
2: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
3: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
2: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
6: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti.
3: Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
7: Hayatın ritmi devam ediyor.

fark ettiniz mi? Artık eskisi kadar keyif almıyoruz bazı şeylerden. Yani evet, kahve içmeyi seviyoruz mesela, ilk aklıma gelen. İşte sabah uyanmaktan eskisi kadar keyif almıyoruz. Arkadaşlarla bir araya gelmekten keyif almıyoruz. Hani dedim ya biraz önce, hafta sonu planlarımızı bazen iptal edebiliyoruz. Neden? Keyif almıyoruz. Peki neden eskisi kadar heyecanlandırmıyor bazı şeyler bizi artık? Bir zamanlar çok istediğimiz şeyler şu anda bir rutin haline gelmiş olabilir. Aslında bu alışma mevzusu, insanlar her şeye çok çabuk alıştığı için bu alışma mevzusu insanları hayattan uzaklaştırıyor. Son zamanlarda sadece sahip olduklarımızdan bile keyif almamız gerekirken hayalini kurduklarımızdan bile keyif alamıyoruz. Aslında biraz bizim elimizde. Bu yüzden zihnimiz sürekli yeniliklerle karşılaştığı için hayattaki çoğu şeyden keyif alamamaya başladı. Biraz da fazlası zarar geliyor hayatta bize verilen her şeyin herhalde. Yapmamız gereken şey elimizde olanların kıymetini bilmek, hayatın tadını çıkartmak, daha fazla keyif alabilmek için de bulunduğumuz anın kıymetini bilmek. Yeniyi istemeden, elinizdekinin değerini bilerek başlarsanız her güne, her günden daha fazla keyif alacaksınız. Bakın deneyin.

Şimdi en sevdiğim mevsimlerden birinin sonbahar olması biraz da bazı meyvelerle alakalı. Mesela narı bekliyorum ben. Artık bir an önce şunlar gelsin de sonbaharın tadını çıkartalım diye. Yeni bir araştırma nardaki doğal bir bileşiğin sertleşen kalp kasını bile gevşettiğini ortaya çıkartmış. Hatta %80'e varan oranda kalp kasını düzelttiğini söylemişler. İngiltere'de yapılan bu araştırmada özellikle nar, ceviz, böğürtlen gibi meyvelerin sindirilmesiyle vücutta doğal olarak üretilen bir bileşiğin tedavisi zor hastalıkları bile kendi kendine tedavi ettiğini ortaya çıkartmış. Sağlığımıza dair her şey aslında doğada var. Sadece doğru zamanda tüketmek, doğalını bulabilmek ve en doğru şekilde tüketmek gerektiğini unutmamak lazım diye nar vesilesiyle hatırlatmış olalım. Biz bir tane alıyoruz ama eve gelince binlerce oluveriyor bir anda. Eskiden ne güzel bilmecelerle eğlenirdik. Hani dedim ya biraz önce bazen hayatın tadını çıkartmayı unutuyoruz diye. Küçücük bir nardan bile hayatın tadını çıkartabiliriz aslında. Sadece istemek lazım.

Günü güzelleştiren sizlersiniz. Günü güzelleştiren, içinizden gelen o hayatın tadını çıkartma duygusu. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin. Bu güzel günün de tadını yine en sevdiğiniz şarkılarla çıkartmaya devam edin ama hayatın ritmi sona eriyor. Ben Rana. Şimdilik mikrofon başından ayrılıyorum. Bugünlük hoşça kalın diyeyim size. Yarın yine görüşmek üzere. Güzel haberlerle, en sevdiğimiz şarkılarla yarın yine hayatın ritminde buluşacağız. Bugünlük hoşça kalın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu,
2: profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla
1: Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544 620 5888.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

eksik. Bende olan seni gelip böyle çalan bize düşman bu dünya.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yap.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Efendim Adem Bey, çok güzel bir pazartesi gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Türk popundan en iyileri dinleyeceğiz ve yine ilginç haberlerimiz var. Hoş geldiniz.

hem platformlarda bu yıl bu yaz en çok neler dinlenilmiş baktık. Müzik, musiki eserleri sahipleri grup meslek birliğinin de açıklaması var. 2025'te en çok dinlenen şarkıları açıklamışlar. 200 milyon dinlenmeyi aşan eserler arasında Blok 3 var, Sevmeyi Denemedin Gitme, Ne Yapıyorsun Mesela. Ati 242 var, Keşke. Sefo ve Demet Akalın Yerinde Dur var. Rıza Tamer'in Benden Sonrası var. Aleyna Tilki ve Dedip Liman'ın Sana Güvenmiyorum'u da var. O zaman Yerinde Dur'la devam edelim mi?

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet, malum yoga, meditasyon gerçekten faydalı. Her geçen gün sağlığımızla daha çok dikkat ettiğimiz için doğru nefes alma tekniklerini de belki öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Ama belki de bunları yapacak zamanınız yok. Ama anksiyete ve stres bozuklukları ile mücadele ediyorsunuz. O zaman ne yapacağız diyenler? Gerçekten çığır açan bir beyin devresi keşfi var. Anksiyete ve stres bozuklukları için yeni tedavilere ve potansiyel olarak yoganın faydalarını sağlayan bir hapa ön ayak olabilir. Evet evet, yanlış duymadınız. Uzmanlar yoga hapını icat etmişler.

Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 10'leri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz.

0: Hayvanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı çizgi sanat kitap evinde yaşanıyor.
0: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
0: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
0: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi sanat kitap evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Bu arada sizler de benim gibi bir kedi severseniz ve saatlerce kedileri izliyorsanız bir kitap önereceğim. Ursula K. Le'nin Kedi Kitabı. Yazar bir kitapta kedileri anlatıyor ama öyle ne kadar tatlılar seviyesinde değil. Kedilerin bağımsızlığını, tuhaf mantıklarını, insanlarla kurdukları o garip ilişkiyi anlatıyor. İçinde şiirler var, kedi mektupları var. Hatta süper fare ile muhteşem pisinin maceralarını anlatan bir çizgi roman bile var. Yazarın kedilere bakış açısı çok güzel. Yani bu kitap biraz kedi, biraz edebiyat, biraz da ben bu evde kimin kedisiyim? Asıl soru bu meselesi gerçekten.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Hikmet ailesinde yıllar sonra yeni bir iddia var. Prenses Diana'nın kardeşi Constance Spencer yakında yayımlanacak anı kitabında Kral Charles'ın Diana'nın ölümünden sonra kendisine çok geçmeden unutacağız dediğini öne sürüyor. Buckingham Sarayı ise bu iddiaya doğrudan yanıt vermek yerine yıllar geçtikçe anıların farklı bir renge bürünebileceğini belirtiyor. Evet, gerçekten doğru söylüyorlar. Ama kitap çıktığında yine İngiltere'de muhtemelen olay olacak. Diana'nın ölümünden 29 yıl sonra hala onu konuşmaya devam ediyoruz.

Amerika'da UFO dosyalarının 6.sı da açıldı. Trump'ın talimatıyla başlatılan gizliliği kaldırma programında bu kez 71 dosya daha yayınlandı. Neler neler var. Ya 1952'den 2008'e kadar hükümetin tanımlanamayan hava olaylarını araştırmak için yaklaşık 22 milyon dolar harcadığı da gösteriliyor. Bu dosyaların gizliliği kaldırıldı diye uzaylılar bulundu anlamına gelmiyor bu arada. Amerikan yönetimi bunları hala açıklanamayan olaylar olarak sınıflandırıyor. Yani gökyüzüne bakmaya devam.

dekore etmek istiyorsunuz ama neyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız muhtemelen Pinterest'e girip bakmışsınızdır birkaç kez. Pinterest şimdi diyor ki dur önce yapay zeka ile deneyelim. Ristali adını verdiği yeni özellikle evinizin fotoğraflarını çekiyorsunuz. Yapay zeka o fotoğrafın üzerinde farklı dekorasyon fikirleri deniyor. Mobilyayı değiştiriyor, renkleri değiştiriyor, tarzı baştan yaratıyor. Yani saatlerce o koltuğu alıp oraya koy, onu oraya koy, onu oraya koy, uğraşmıyorsunuz.

Yürüyüşle ilgili konuşacaktık. Bilmiyorum günlük ya da haftalık yürüyüşleriniz var mı ama genelde yürümeye çalışıyoruz. Uzmanlar diyor ki sadece kaç adım attığınız değil, tempo da önemli. Günde 5000 adıma bile ulaşamıyorsanız yürüyüşü biraz hızlandırmak önemli bir fark yaratıyormuş. Dakikada 80 adım mesela. Düşük adım sayısındaki kişilerde daha düşük riskler görülüyor. Kaç adım attım değil yani, daha tempolu yürüyebilmek en önemlisiymiş. Bugünkü akşam yürüyüşüne

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

tarih kişiye ulaşıyor Türk dizileri. Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya, Balkanlardan Batı Avrupa'ya kadar Türk dizileri prime time'ı aşmış durumda. İspanya'da Yalı Çapkını. Bitti, yerine Güller ve Günahlar geldi. Sırada Uzak Şehir var. İtalya'da kadın dizisi favori. Yani bizim diziler sadece ihraç edilmiyor, senaryoda ihraç ediliyor desek

saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant

0: Patlama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu. 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Gençler artık doğru bilgi için insandan çok yapay zekaya güveniyormuş mesela. İngiltere'de yapılmış bu araştırma. 4000'den fazla genç bu araştırmaya katılmış. Gençlerin %87'si yapay zeka kullandığını söylüyor. %47'si ise doğru bilgiye ulaşmak için bir insan yerine yapay zekaya güveneceğini söylüyor. Aha! E nerede bizim deneyimlerimiz, nasihatlarımız? Anlaşılan sınıflarda da yeni bir sınıf arkadaşı var. Üstelik hemen her soruya neredeyse cevap veriyor. Yaşamış olsun ya da olmasın. Hoş, yaşamadı hiçbirini.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

dünyada şu anda 5 tane okyanus var ama yakında bir tane daha olabilir diyorlar. Jeologlara göre Afrika kıtası yavaş yavaş ikiye ayrılıyor ve süreç tamamlandığında ortaya yeni bir deniz yolu, hatta yeni bir okyanus çıkacakmış. Üstelik bilim insanları bunun sanıldığı kadar uzak bir gelecekte olmayacağını söylüyor. Yani isteyelim ya da istemeyelim, dünya haritası değişecek.

Karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir pazartesi günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta hafta içerisinde her gün olduğu gibi ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla karnaval sona erdi.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Yepyeni bir haftayı karşılıyoruz ve biz bu yeni haftayı karşılarken günden keyif alalım, pazartesiden keyif alalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, gününüz güzel olsun, pazartesiniz keyifle devam etsin. Tabii ki radyonuz açık olsun ki bize eşlik edin. Ben Rana, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor. Bu güzel günün ritmini birlikte yakalamaya başlıyoruz.

çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Bir günü güzelleştirmek, birinin hayatını güzelleştirmek, yaşadığınız andan keyif almak deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma ilk çok sevdiğim şarkılar geliyor. Mesela çok sevdiğim şarkıları dinleyerek ben daha fazla keyif alıyorum. Ya da bir arkadaşımın doğum gününü kutlarken onun en sevdiği şarkıyla paylaşıyorum. Mesela aklıma hep şarkılar geliyor. Peki bu güzel pazartesi gününde de biz kimleri dinleyeceğiz? Ece Seçkin'i geride bıraktık. Sertab Erener'le devam edeceğiz. Birazdan da Sefo'dan Zinet Sarı'yı, Semih Cenk'ten Emre, Derya Uluğ'dan Murat Dalkılıcı, Murat Buzlu, Hadise'yi çok sevdiğiniz sesler burada olacak. Güzel bir pazartesi olsun istiyorsanız en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda Sertab Erener var sırada.

sabah kahvesi gibi var mı? Şöyle mis gibi kahve kokusuyla uyandığınızı düşünsenize. Birileri sizin için kahveyi demlemiş ve siz yataktan kalkarken o kahve kokusuyla uyanıyorsunuz. Aslında bu kadarı yeterli. Yataktan kalkar kalkmaz hemen kahve içmemek lazım çünkü. Ve hatta kahve kokusu kahvenin kendisinden daha hızlı uyandırıyormuş. Şöyle ki yeni bir araştırma, daha önce de kahve kokusunun faydasından bahsetmiştim ama bu farklı bir araştırma. Bu yeni araştırmada kahve kokusunu sadece 5 dakika solumanın stresi anında azalttığını, beyin dalgalarını rahatlattığını ortaya çıkartmışlar. Yani şu sonuca varabilir miyiz? Evet, kahve içmekten daha hızlı stresi azaltıyor. Hatta kahve içince, fazla kahve içince zaman zaman stres seviyesi de yükselebiliyor. Bu yüzden içmek yerine koklamayı tercih edebilirsiniz. Sadece birkaç dakikalık kahve kokusu bile stresi azaltıyormuş. O halde bu güzel pazartesi gününde kahveyi içmek yerine koklamayı tercih ediyoruz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Otolastik.
1: Okul heyecanı çizgi sanat kitap evinde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına.
0: Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı çizgi sanat kitap evinde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerin

0: Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartman 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik.

her gün hiçbir şey yapamazsanız hiç değilse yarım saatlik yürüyüşler yapın, 20 dakikalık yürüyüşler yapın diyorlar ya. Eğer yürüyüşe 35 yaşından sonra başlamayı düşünüyorsanız Dünya Sağlık Örgütü yetişkinlere haftada 150 ila 300 dakika orta şiddeti fiziksel aktivite öneriyor. Özellikle 35 yaşından sonra ve uzun süredir hareketsiz olanlarda yürüyüşün süresi kadar temposu hangi koşullarda yapıldığı da önemli diyor Dünya Sağlık Örgütü ve ekliyor. Yürüyüşe başlamadan önce de bir risklerinizi gözden geçirin. Uzun süredir egzersiz yapmıyorsanız mesela

Mesela sigara kullanıyorsanız, tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliğiniz varsa ek testlerle, hekim muayenesiyle egzersize başlamanızı tavsiye ediyorlar. Bu yüzden yürüyüş deyip geçmeyin. Eğer tempolu yürüyüş yapacaksanız, bir egzersiz olarak düşünüyorsanız, yürüyüş öncesinde de mutlaka bir hekime başvurup gerekli testleri yaptırmayı ihmal etmeyin diyelim. Pazartesi yeni başlangıçlar için en güzel günlerden bir tanesi. Belki de bugün başlayacaksınız yürüyüşe. Kulağınız tabii ki hit müzikte olsun her zaman. Kulağınız hayatın ritminde olsun bu güzel sonbahar gününde. Mevsim sonbahar diyecek Emir. Siz de tadını çıkartın.

0: Şöyle bir baktığımızda aslında doğa bize her şeyin bir zamanı var demenin en güzel yolunu bulmuş. Mevsimler değişiyor, manzara değişiyor. Ağaçların yaprakları sonbahar geldiğinde yeşilden sarıya, turuncuya, kırmızıya dönüyor, dökülüyor. İşte bu da aslında her şeyin bir zamanı olduğunu anlatıyor. Japonlar da doğanın döngüsel mucizesini takdir etmek için bir deyim bulmuşlar. Morinigari, herhalde tam olarak böyle okunuyor. Morinigari bir Japon geleneği ve sonbahar yapraklarının kırmızı, turuncu, sarı renklerini seyretmek, bir kartpostalı andıran bu manzara içinde gerek ağaçların altında gezinmek, derin nefes almak, bu geçici mevsimin tadını çıkartmak, doğayı takdir etmek için parkları ve ormanları ziyaret etmeyi tavsiye ediyormuş. Peki bu Japon geleneğini de duymayanlar varsa ben ilk kez duyuyorum. Hatırlatmış olayım, belki siz de bu geleneği yaşatmak istersiniz. Gerçi biz fırsat bulduğumuz her an değerlendiriyoruz ama bir isim vermemişlerdi. Bu ismi de, bu geleneğin ismini de öğrenmiş olduk.
1: Bilemezsin aklımdan geçenleri, bilemezsin.

kahveden bahsediyoruz. Bahsetmezsek olmaz çünkü pazartesiyi nasıl daha çekilebilir hale getireceğiz ki? Son yıllarda kahve popülaritesini artırmaya devam etse de biz vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımız arasında yer alan kahveyi hala araştırmaya devam ediyoruz. Mesela kahve tercihinizle karakteriniz arasında bir ilişki olabileceğini söylemişler. Damak zevkinizin yanı sıra nasıl bir kahve deneyiminden hoşlandığınıza dair eğlenceli ipuçları da ortaya çıkartabilir diyor. Kimisi yoğun, sert aromalardan vazgeçemiyor. Kimisi tatlı, sütlü, buzlu kahveleri seviyor. Peki siz hangisini seviyorsunuz en çok? Türk kahvesinden espressoya, Vietnam'ın sütlü buzlu kahvesinden Meksika'nın tarçınlı kahvesine kadar çok seçenek var kahveler içerisinde. Benim gibi Türk kahvesinden vazgeçemeyenlerdenseniz eğer, klasiklerden vazgeçmeyen, alışkanlıklarına bağlı alışılmış lezzetlerin öne çıktığı bir kültürde yetişmiş demeksiniz. Türk kahvesinden vazgeçemiyorsanız eğer, küçük porsiyonuna rağmen yoğun kahve aromasıyla öne çıkan espressoyu seviyorsanız daha ziyade net kararlara sahip olduğunuzu söylüyorlar. Belirgin net kararlar veriyorsunuz. Vietnam usulü buzlu kahve sevenlerin biraz daha yumuşak karakterde olduğunu, süt ve buzun buluşmasıyla birlikte hazırlanan bu kahvenin sertliğinin biraz daha az olmasıyla sizin de daha yumuşak bir karaktere sahip olabileceğinizi düşünmüşler. Baharatlı ve farklı aromaları seviyorsanız mesela Meksika'nın kafesi Ola'yı tercih edebilirsiniz. Tarçın ve piyonçilo gibi malzemelerin buluştuğu farklı bir lezzet tattıysanız eğer, biraz macera perest olabileceğinizi düşünmüşler. Yani aslında kahve tercihinize göre karakterinizi ortaya çıkartmaya çalışmışlar bu araştırmada. Fakat dediğim gibi karakter mevzusu ne sadece bir kahve zevkiyle, ne baktığınız vakit göz rengiyle, ne de uyuma şeklinizle ortaya çıkmıyor. Bir müddet vakit geçirip tanımak lazım karşımızdaki insanı. Karakteri ancak o zaman anlayabiliyoruz. Siz yine de kahvenizi içmeye, kahvenizin tadını çıkartmaya devam edin. Biz günü tatlandırıyoruz en sevdiğiniz şarkılarla.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi dedik ya, kahve seçiminiz karakterinizi ortaya çıkartıyor diye. Aslında karakterden ziyade kahve seçiminiz sağlığınızı ortaya çıkartıyor diyelim. Bu daha net bir araştırma. Kahve içmeden uyanamıyorum diyorsanız eğer, hayatınızın her anında kahve varsa, kahvenin fazlasının da zarar olduğunu söylüyorlar. Kardiyoloji uzmanları yapılan araştırmalarda ölçülü kahve tüketiminin bazı kalp damar hastalıkları riskini düşürdüğünü ortaya çıkartmış. Ama ölçülü çünkü fazlası kalbe zarar. Çünkü kalp atımını hızlandırıyor. Taşikardi, kalpte fazla atım yapıyor. Fazla kahve tüketmek endişeli, panik bir ruh haline sebep oluyor. Fazla kahve tüketmek günde 2-3 fincanı geçtikten sonra anksiyeteyi tetikliyor. Bu yüzden hani kahve seçiminiz belki karakterinizi ortaya çıkartmıyor tam olarak ama sağlığınızı ortaya çıkartıyor. Günde 2 fincana kadar tükettiğiniz kahvenin faydası var, fazlası zarar, unutmayın diyelim. Yeni haftaya başlarken ölçülü tüketelim her şeyi ve dahi kahveyi de tabii ki.

Güzel bir hafta sonu geride kaldı. Ne yaptınız bu hafta sonu? Nasıl geçti? Umarım güzel geçmiştir hafta sonunuz. Sevdiklerinizle bir arada geçirdiğinizi ümit ediyorum ama son dakika planlarını iptal ettiyseniz eğer aranızda son dakika planlarını iptal edenler varsa psikologlar yaptığınız planları iptal edip evde vakit geçirmenin çoğu zaman suçluluk duygusu yaratsa da bilinçli olarak tercih edilen yalnızlığın zihni ve bedeni yenilediğini söylüyorlar. Yani geçen hafta sonunda ya da daha önceki zamanlarda iptal ettiğiniz planların aslında size iyi geldiğini söylüyorlar. Karşı tarafa çok da iyiymiş gibi gözükmese de, ruh halinizi çok iyi görmeseler de iptal ettiğiniz o planlar seçilmiş yalnızlık olduğu için ruhunuza ve size iyi geliyor, endişe etmeyin. Evde kalma kararının bir ihtiyaçtan ziyade sosyal hayattan kaçışa dönüştüğünde zarar verdiğini söylüyorlar. İşte bu aradaki ince çizgiyi korumak lazım. Kaygı ve depresyonu derinleştiren bir kısır döngüye mi girdiniz? Yoksa arada sırada böyle yalnız kalmak mı istiyorsunuz? Eğer tam kararında bir yalnızlığa sahipseniz evet zihninizi, evet bedeninizi yeniliyor. Ama bir kaçış halinde evden çıkmadan planları iptal ediyorsanız işte böyle zamanlarda kaygı ve depresyonu derinleştiriyormuş. O aradaki ince çizgiyi korumak da herhalde biraz kendi seçimlerimize kalmış diyelim. Pazartesi başladı. Mecburen işe gitmek, okula gitmek zorunda olanlar evden çıkıyorlar ne de olsa. Evden çıkmışken de hayatın, bu güzel Ekim'in, sabahın, günün tadını çıkartın.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi bugün ayın 5'i, ayın başı itibariyle aslında geçen hafta 2 Mayı gök olaylarına bakacaktım ama unutmuşum, karşıma çıktı. Neyse ki çok da fazla geçmedim üzerinden. Şöyle bir bakalım, gökyüzünde 2 Mayı'nda bizi ne bekliyor acaba? Sabah erken saatlerde gökyüzünü izlemek isterseniz eğer, teleskop olmadan da dürbünle de şöyle bir Ekim'in 13'ünde gökyüzüne bakmanızı tavsiye edeceğim. Şehrin ışıklarından uzak, karanlık bir bölgede arı kovanını görebilirsiniz diyorlar. Ayın 15'i ile 30'u arasında, yani Ekim'in yarısından itibaren sonuna kadar 2 hafta boyunca kuzey yarım kürede bulunan gözlemciler gün doğumu öncesindeki saatlerde aysız bir gökyüzü sayesinde zodyak ışıklarını görebilirler diyorlar. Venüs ve Mars'ın güzel sabah eşleşmesi 17 Ekim'de gerçekleşecek. Büyük parlak Uranüs Ekim'in 19'unda göreceksiniz. Orion meteor yağmurunun tepe noktası Ekim'in 21'inde olacak. Tüm bunları izleyebilmek için tabii ki bir de açık bir gökyüzüne sahip olma ihtiyacımız olacak. Ekim ayı gökyüzü olayları bunlardan ibaret. Hatırlatmış olalım gökyüzünü izlemeyi sevenleri şimdiden.

0: yaşamının yeri.
1: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan. Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

fark ettiniz mi? Artık eskisi kadar keyif almıyoruz bazı şeylerden. Yani evet, kahve içmeyi seviyoruz mesela, ilk aklıma gelen. İşte sabah uyanmaktan eskisi kadar keyif almıyoruz. Arkadaşlarla bir araya gelmekten keyif almıyoruz. Hani dedim ya biraz önce, hafta sonu planlarımızı bazen iptal edebiliyoruz. Neden? Keyif almıyoruz. Peki neden eskisi kadar heyecanlandırmıyor bazı şeyler bizi artık? Bir zamanlar çok istediğimiz şeyler şu anda bir rutin haline gelmiş olabilir. Aslında bu alışma mevzusu, insanlar her şeye çok çabuk alıştığı için bu alışma mevzusu insanları hayattan uzaklaştırıyor. Son zamanlarda sadece sahip olduklarımızdan bile keyif almamız gerekirken hayalini kurduklarımızdan bile keyif alamıyoruz. Aslında biraz bizim elimizde. Bu yüzden zihnimiz sürekli yeniliklerle karşılaştığı için hayattaki çoğu şeyden keyif alamamaya başladı. Biraz da fazlası zarar geliyor hayatta bize verilen her şeyin herhalde. Yapmamız gereken şey elimizde olanların kıymetini bilmek, hayatın tadını çıkartmak, daha fazla keyif alabilmek için de bulunduğumuz anın kıymetini bilmek. Yeniyi istemeden elinizdekinin değerini bilerek başlarsanız her güne, her günden daha fazla keyif alacaksınız. Bakın, deneyin.

Şimdi en sevdiğim mevsimlerden birinin sonbahar olması biraz da bazı meyvelerle alakalı. Mesela narı bekliyorum ben. Artık bir an önce şunlar gelsin de sonbaharın tadını çıkartalım diye. Yeni bir araştırma nardaki doğal bir bileşiğin sertleşen kalp kasını bile gevşettiğini ortaya çıkartmış. Hatta %80'e varan oranda kalp kasını düzelttiğini söylemişler. İngiltere'de yapılan bu araştırmada özellikle nar, ceviz, böğürtlen gibi meyvelerin sindirilmesiyle vücutta doğal olarak üretilen bir bileşiğin tedavisi zor hastalıkları bile kendi kendine tedavi ettiğini ortaya çıkartmış. Sağlığımıza dair her şey aslında doğada var. Sadece doğru zamanda tüketmek, doğalını bulabilmek ve en doğru şekilde tüketmek gerektiğini unutmamak lazım diye nar vesilesiyle hatırlatmış olalım. Biz bir tane alıyoruz ama eve gelince binlerce oluveriyor bir anda. Eskiden ne güzel bilmecelerle eğlenirdik. Hani dedim ya biraz önce bazen hayatın tadını çıkartmayı unutuyoruz diye. Küçücük bir nardan bile hayatın tadını çıkartabiliriz aslında. Sadece istemek lazım.

Günü güzelleştiren sizlersiniz. Günü güzelleştiren, içinizden gelen o hayatın tadını çıkartma duygusu. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin. Bu güzel günün tadını yine en sevdiğiniz şarkılarla çıkartmaya devam edin ama hayatın ritmi sona eriyor. Ben Rana. Şimdilik mikrofon başından ayrılıyorum. Bugünü hoşça kalın diyeyim size. Yarın yine görüşmek üzere. Güzel haberlerle, en sevdiğimiz şarkılarla yarın yine hayatın ritminde buluşacağız. Bugünü hoşça kalın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunu

0: sizleri bekliyor.
1: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
0: Çizgi Sanat Kitabevi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitabevi. 544-620-5888.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Gitmekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

icat etti.